FM.

0: XFM breaks all the rules.
1: Music. Does my hair look beautiful?

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.
0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
3: Fit Sports Club hayatın nasıl podcast? Güçlü ol, fit ol, her an orada ol.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Dionysos Heated TV ünitesi 8000

sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dinle'nin

0: ölçme teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz.
3: Lüks detaylarda saklıdır.

sanatı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

FM.

0: Reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın. Sonra

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2699 lira 90 kuruş. Genç Yapı Market'le evinize geçmiştir. Keep it locked for Fresh Dance FM

Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.

0: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Meta'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
1: Lüks detaylarda saklıdır.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Wanna wake up? Set your clock and keep your radio locked.
2: All of Cyprus wakes up with Dance FM Mornings.
1: It's Dance FM Morning. The best way to

0: Reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın.

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Fit Sports Club, hayatınla spor kas.

sana kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dinle'nin

0: Reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta

Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Fit Sports Club hayatın nasıl podcast? Güçlü ol, fit ol.

0: reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın. Sonra

mı kalmıyor? En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de yine

nights of the summer. Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adanın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi.

0: de saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station.

0: elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly

0: Reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın.

detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Dance FM covers your passion.
2: Covers your passion.
1: Your lifestyle.
2: And your music on one station. Release the sound.
1: Dance FM.

0: Reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi.

Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Atanay Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888. Working, driving, running, or flying. Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

0: Reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın.

0: bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Dinle'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Dinle'nin

with Aykut. David Guetta ve Teddy Swims Gun'la bize eşlik etti. Konuğumuz oldu. Yeni saatin açılışını yaptık. Burası Dance FM, Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Ben Aykut Balcı. Cuma gününde güzel bir öğleden sonrası ve Jonas Blue ile devam ediyoruz şimdi. Girl Dance FM'de.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın. Sonra

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
2: The feel good, the classic, and then new music.
3: The ultimate choice at work.
2: Release the sound.
3: Dance FM.

XFM'de dinledik. Yeni dinlemeye başladığımız hit parçalardan biri bizimle buluştu. Keyifli dakikalar. Cuma gününde Coldplay ile devam ediyoruz. Little Sims ile birlikte We Pray.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Dance FM. Sorry guys. No competition, just strictly dance.

0: with Aykut.
1: Alex Varan dinledik. Fever Dream'le bize eşlik etti. Yeni saatin açılışını yaptık. Herkese bir kez daha keyifli dakikalar. Blue Soul'la devam ediyoruz. Şimdi Luisa ile birlikte Soul Blue Dance FM'de.

0: get robbed. No diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions. We out, ride. We out, we out.
1: Don't go away. We'll be right back after this.
2: Reklam.
3: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın. Sonra

0: nights of the summer.
1: Yaris Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Yaris Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Yaris mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Yaris Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Yaris
2: Bank. Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metehan'da 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888. Working, driving.
3: Whatever you do, take the sound with you. Release the sound. Dance FM.

David Guetta dinledik. Where Is My Husband'la bizimle buluştu. Unutmayın, yeni eklenen podcastlerimiz energyplay.com'da sizi bekliyor. Çok daha fazlasına da uygulamalarımızdan ulaşabilirsiniz. Criss Cross Amsterdam ve Mr. Lie to Me.

0: with Aykut.
1: Alok ve Anita Looking for Love'la Dance FM'de bizimle buluştu. Bir kez daha keyifli dakikalar. Cuma gününde yavaş yavaş hafta sonuna hazırlanıyoruz. Harika parçalar yine burada bizimle buluşmaya devam ediyor. Enerjimiz yine yerinde. Wumpala şimdi bize eşlik ediyor.

0: Reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın. Sonra

bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

XFM.

0: With Aykut.
1: Yeni saatin açılışını Taylor Swift'le yaptık. Dance FM'desiniz. Kıbrıs'ın en çok dinlenen yabancı müzik radyosu burası. Ben Aykut Balcı, mikrofondayım. Bu kez Ayra Star'la devam ediyoruz. Where do we...

0: Vaporinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music is.

0: yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539-112-1888.
1: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
2: Lüks detaylarda saklıdır.

0: with Aykut.
1: BB Rexha ve Fatus dinledik. New Religion'la bizimle buluştu. Bir kez daha keyifli dakikalar hepinize. Dance FM'de bu kez Selena Gomez'le devam ediyoruz. Yanında Benny Blanco ile birlikte Talk bize eşlik ediyor.
2: I need your arms around me. I need to feel your touch. Hey.

0: Aykut.
1: French Montana ve Max B dinledik. Ever Since You Let Me ile bizimle buluştu. Keyifli dakikalar bir kez daha Lil Nas X ile devam ediyoruz şimdi. Here We Go Dance FM'de.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Giğne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Giğne'nin

SFM de bize eşlik etti. Birazdan Ece mikrofonda olacak. Eve dönüş yolunda yine bize eşlik edecek. Ben Aykut Balcı. Pazartesi saat 13'te öğleden sonrayı keyiflendirmek için yine burada olacağım. Ben giderken Felix Yan ve J-Hart Pride'la Dance FM'de.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'de bu güzel cuma gününü bitirirken Secret Dance'de buluştuk ve ben Ece Kanmaz sizlerle 2 saat boyunca müzik dünyasından güzel gelişmeleri konuşacağım ve bir yandan da müzik dünyası, sanatçılar dünyasını. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'den herkese merhabalar. Secret Dance başladı. Ben Ece Kanmaz önümüzdeki 2 saat boyunca müzik dünyası, sanatçılar dünyası, diğer dünyalardan birçok haber verirken bir yandan da dünya müzikleri, dünya star

0: Reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta

0: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Genç Yapı Market'te bu ay Samoa 270 litre kahverengi sandık 2000

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bu yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.
2: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası dans efendisiniz. Tovla yeni albümüyle geri dönüyor İsveçli pop yıldızı 6. stüdyo albümü. Esrus'u duyurduğu albümün çıkış şarkısı I'm Your Girl Right da zaten dikkat çekmeye başlamıştı. 18 Eylül'de Pretty Sweet Records ve Virgin Music Group etiketiyle yayınlanacak albüm sanatçının son yıllardaki en kişisel projelerinden biri olarak gösteriliyor. Tovla albümde uzun yıllardır birlikte çalıştığı yapımcı Ludwig Söderberg'in yanı sıra Elvira Underpratt ve Luca Kloster'la stüdyoya girdi. Albümde ayrıca Fransız müzisyen Stromae de konuk sanatçı olarak yer alacak. Los Angeles'ta Colm ve sanatçının çocukluk yazlarını geçirdiği küçük bir İsveç balıkçı kasabasında kaydedilen Estrus, Tovlo'nun geçmiş deneyimlerinden ilham alıyor. Sanatçı depresyon, yeme bozukluğu, ayrılıklar, aile içi sorunlar ve kayıplardan albümün duygusal atmosferini şekillendirdiğini söyledi. Tovlo ayrıca yeni albümle birlikte 2026 dünya turnesini de resmen duyurdu. Geri dönüyor. Zaten merakla bekliyorduk yeni projelerini.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Modern hayat neden hepimizi bu kadar yorgun hissettiriyor? Sürekli bir şeylere yetişmeye çalışıyoruz, üretken olmak zorlanıyor ve dinlenirken bile suçluluk hissediyoruz. Psikoloji ve sosyoloji alanındaki araştırmalarsa bunun sadece kişisel bir mesele olmadığını söylüyor. İçinde yaşadığımız sistem, yani kapitalizm, zihnimizi düşündüğümüzden çok daha fazla etkiliyor. Araştırmacı Karim Betıç'a göre modern dünyada insanın değeri artık sadece kim olduğuyla değil, ne kadar ürettiği, ne kadar kazandığı ve ne kadar başarılı göründüğüyle ölçülüyor. Bu yüzden birçok insan hayatını yaşamak yerine sürekli kendini geliştirmesi gereken bir projeymiş gibi hissediyor. Daha verimli olmak, daha başarılı görünmek, daha fazla çalışmak, bitmeyen bir performans baskısı oluşuyor. Özellikle sosyal medya bu duyguyu daha da arttırıyor. Birileri yeni iş kuruyor, biri terfi alıyor, biri mükemmel bir hayat yaşıyor gibi görünüyor. İnsan zihni ise farkında olmadan sürekli kıyas yapmaya başlıyor. Bu durum zamanla yetersizlik hissi, kaygı ve tükenmişlik yaratabiliyor. Araştırmalar ayrıca yoğun rekabet kültürünün insan ilişkilerinin de etkilediğini gösteriyor. İnsanlar birbirine destek olmak yerine zaman zaman rakip gibi hissetmeye başlayabiliyor. Bu da yalnızlık hissini arttırıyor. Yani modern çağda insanlar hiç olmadığı kadar bağlantıda ama aynı zamanda hiç olmadığı kadar yalnız hissedebiliyor. Uzmanlara göre çözüm her zaman daha fazla çalışmak ya da kendimizi sürekli optimize etmeye çalışmak değil, bazen gerçekten yorulduğumuzu kabul etmek gerekiyor. Çünkü zihinsel tükenmişlik her zaman kişisel bir başarısızlık değil, sürekli performans bekleyen bir düzenin doğal sonucu da olabilir. Belki de modern hayatın içinde en çok ihtiyacımız olan şey biraz yavaşlamak ve insan olduğumuzu yeniden hatırlamak. Arkadaşlar, gerçekten dünya çok kısa, hayatımız çok kısa, ne kadar yaşayacağımız belli bile değil. O yüzden birilerine bir şey ispat etmek yerine hayatımızı güzel bir şekilde yaşamaya çalışalım. Gerçekten bunu yapmak çok zor şu anki düzende. Çünkü gerçekten bir yarış halindeyiz. Herkesle ama herkese, kendimizle bile bir yarış halimizdeyiz. O yüzden sürekli kendimize kızıyoruz. Dinlenirken bile, yatarken bile, böyle tatildeyken bile bir şeyleri kaçırıyormuş hissi geliyor herkese, eminim. O yüzden gerçekten değmez arkadaşlar. Bir sene sonra şu an rekabet ettiğiniz şeyle mücadele bile etmeniz gerekmeyecek. Onu göreceksiniz. Yani geçtiğimiz sene

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afili yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Meris Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Meris Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Meris Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
1: That's why we are growing bigger every day.
2: Dance FM.
1: Spread the word.

0: Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ. Kıbrıs'ın ritmi Dance FM'desiniz. Charlie XCX yeni şarkısı rock müzik hakkında gelen yorumlara yanıt verdi. Sanatçı parçanın yayınlanmasının ardından oluşan güçlü tepkileri gerçekten ilginç bulduğunu söyledi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan rock müzik, Charlie XCX'in 2024 çıkışlı kulüp odaklı albümü Brat'tan farklı bir çizgiye geçiş yaptığını gösterdi. Elektronik dans sound'unu geri planda bırakan sanatçı bu kez daha kirli gitar tonları ve rock etkili bir sound tercih etti. Şarkının grunge estetikli klibinde yapımcı A.G. Cook, Finn Keane ve Charlie'nin eşi George Daniel da yer aldı. Ancak yeni tarz değişimi sosyal medyada dinleyicileri ikiye böldü. Bazı hayranlar bu yeni yönelimi heyecan verici bulurken bazıları ise eleştirel yorumlar yaptı. Instagram üzerinden açıklama yapan Charlie XCX tartışmaların kendisine geçmiş dönemleri hatırlattığını söyledi. Özellikle PC müzik döneminde ve 2016'da yayınladığı Vroom Vroom EP'sinde de benzer tepkiler aldığını belirten sanatçı, insanların müziğe dair güçlü fikirler üretmesini değerli bulduğunu söyledi. Charlie ayrıca müziğin aynı anda hem eğlenceli hem samimi hem de ironik olabileceğini söyleyerek yeni döneminin arkasında durduğunu gösterdi. Herkesin dili var, konuşur, eleştirir, isteyen istediğini söyler. Charlie de çok da takılmamış bu duruma. Bence de üretir ve insanlar konuşur. Elinden gelenin en iyisini de yapsa insanlar söyleyecek bir şey bulur. Radyonuz Dance FM'desiniz. Efsanelerle devam ediyoruz.
2: I kiss for fun. It's fun to kiss. I use my tongue.

0: Secret Dance on Dance FM.
1: Secret Dance with AJ.
2: Kıbrıs'ın Ritmi Dance FM'de Secret Dance'e yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Hafta sonunu karşılayacağız. Bakalım Haziran'ın ilk hafta sonu nasıl geçecek? Neler yapacaksınız? Nasıl aktivitelere katılacaksınız?

0: Reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi.

0: nights of the summer. Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Koffein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Giğne'nin en iyi kahvesinin yanında şimdi de Giğne'nin

0: the same.
1: Something secret. It's Secret Dance on Dance FM.
2: Secret Dance with AJ.
3: Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Ray yeni albümü This Music May Contain Hope üzerinde çalışırken kendisini fiziksel ve zihinsel olarak sınırlarına kadar zorladığını açıkladı. 7 Brit Award sahibi sanatçı Billboard'a verdiği röportajda 2023'te çıkan çıkış albümü My 21 Century Blues sonrası hayatının büyük bölümünü işe adadığını söyledi. Ray son 3 yıldır kariyerinin merkezinde yoğun çalışma temposunun olduğunu söyledi. Sanatçı turne süreciyle birlikte ikinci albümünü hazırlamanın kendisini ciddi şekilde yorduğunu söyledi. Bu albüm sürecinde ve yoğun turnelerde gerçekten kendimi limitlerime kadar zorladım diyen Ray, artık biraz daha dengeli bir hayat kurmak istediğini ifade etti. Mart ayında yayınlanan albümün ardından dinlenmeye zaman ayırmayı planladığını belirten şarkıcı, daha önce konserlerden sonra doğrudan stüdyoya giderek yazım, düzenleme ve prodüksiyon çalışmalarına devam ettiğini anlattı. Şimdi ise sadece sahneye çıkıp geri kalan zamanda dinlenebileceği bir döneme geçmek istediğini söyledi. Gerçek adı Rachel Keen olan sanatçı, yaşadığı baskının büyük kısmının kendi yüksek hedeflerinden kaynaklandığını da kabul etti. Ray bu kadar büyük ve iddialı bir albüm yaratma kararının tamamen kendisine ait olduğunu vurguladı ama elde etmiş başarıyı, gerçekten güzel bir albümdü. Hala ve hala sizlerle buluşturuyoruz o albümden şarkıları. Dance FM'desiniz, Secret Dance devam ediyor.

elektronik ev aletlerinde muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın. The ultimate choice at work. Release the sound. Dance.

FM.

Kıbrıs'ın bir numarası Dance FM'desiniz. Yaza hazırlanmak sadece fiziksel değil, zihinsel olarak da yenilenmek anlamına geliyor. Tamam, yaz gelmiş olabilir ama şimdi hala böyle bir diyet süreci, bir hazırlanma sürecimiz var. Kışın yavaşlayan enerjiyi yerini daha hareketli, daha canlı günlere bırakırken bedenimizin ve ruhumuzun da bu değişime uyum sağlaması gerekiyor. Uzmanlara göre küçük ama düzenli alışkanlıklar yaz aylarına daha dinç girmenin anahtarı olabilir. İlk adım su tüketimini artırmak. Çünkü yeterli su içmek yalnızca cilt sağlığı için değil, enerji seviyeleri ve metabolizma için de büyük önem taşır. Özellikle sıcak havalar yaklaşırken vücudun susuz kalmaması gerekiyor. Suya limon, nane ya da salatalık eklemek de hem ferahlatıcı hem de motive edici bir seçenek. Beslenme tarafındaysa renkli ve taze gıdalar öne çıkıyor. Mevsim sebzeleri, yeşillikler ve meyveler hem bağışıklığı destekliyor hem de vücudu hafifletiyor. Uzmanlar gökkuşağı gibi beslenmenin farklı vitamin ve antioksidanlar açısından oldukça faydalı olduğunu söylüyor. Bir diğer önemli konu hareket etmek. Kış boyunca daha hareketsiz kalan bedenin yeniden canlanması için açık havada yürüyüş yapmak, kısa egzersizler ya da hafta sonu doğa aktiviteleri öneriliyor. Çünkü hareket etmek yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruh halini de olumlu etkiliyor. Zihinsel hazırlık da en

vitamini seviyelerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini hatırlatıyor. Yani yaza hazırlanmak büyük değişimlerden çok küçük sürdürülebilir adımlarla mümkün. Daha fazla su, daha fazla hareket, daha doğal beslenme ve biraz daha nefes almak. Bazen bedenin ve zihnin ihtiyaç duyduğu şey tam olarak bu olabiliyor. Ben de bir madde ekliyorum. Dance FM'i dinlemek ve Dance FM'de sevdiğiniz şarkılarda yaza bomba gibi bir giriş yaptık zaten ve devam edeceğiz bütün yaz boyu.

0: reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miaris Bank şubelerine bekliyoruz. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
1: Music is the answer.
2: That's why we are growing bigger every day.
1: Dance FM.
2: Spread the word.

brought to you by Corinium. Hot Mix. Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75. The voice, the sound, the soul.

Sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

yaz çocuğunuz sadece tatil yapmasın, eğlenerek gelişsin, keşfederek büyüsün. Ataner Yaz Okulu, Lefkoşa Metağı'nda 8 hafta boyunca 4-14 yaş gruplarına özel uzman kadro eşliğinde İngilizce, sanat, teknoloji ve eğlence dolu unutulmaz bir deneyim sunuyor. Yerler sınırlı. 539 112 1888.

0: Reklam.
1: Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi.

Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızla ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme. The voice, the sound, the soul of you.

0: Reklam.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi.

0: kaplıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music.

0: muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: Dance FM.

0: Reklam.
1: Emre Aydın, 13 Haziran Cumartesi Lefkoşa Avlu sahnesinde.
2: Bu kez pek bir afilli yalnızlık, aldatan bir kadın kadar düşman.
1: Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.

0: yapabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Doranay'la size daha yakın.
1: Dance FM. Dance FM. There is no other choice.
2: No other choice.

Nights of the Summer. Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi. Kendini bir anda 90'larda bulacaksın.

Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi.

0: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
1: Why Dance FM?
2: Music is the answer.
1: Music is the answer. That's why. Listen and come to the conclusion.
2: Music.

performance. Get ready for one of the biggest nights of the summer. Kıbrıs'ta olmaz deme. Hazırsanız Retro Express kalkıyor. 90'ların efsanelerinden bugünün hitlerine uzanan müzikal yolculukta Adana'nın duayen DJ ikilisi kabinde. Barış Pulat ve Tolga Ferhat Çelebi.

0: Muhteşem kampanya. Hemen Vestel Kıbrıs mağazalarına gelin, büyük indirimlerden siz de faydalanın.
1: The ultimate choice at work. Release the sound. Dance FM.

XFM.

FM.

FM.

FM.